0: Yaş.
1: Manjuda. Manjuda. Ngaranim de dendüyü.
0: Ngaranim de dendüyü. İnne ngi tüyü ge biyo sili ge meza. Süsü ne de tasu tu ma şi.
1: Tasu ma şi sing ma şi.
0: Ye randa rang ning ni tasu ji ju sing ri.
1: De de tüsi tu şi. Rang su go sili ge de ni ge jes. Ke se mo zu rang sing bi na. Ke se mo zu. Rang ga me ji ge bi ji chu ye bi.
0: Rang ni ho du ge.
1: Tasu. Ma ta de bu do le de ri ji ju me.
2: Döda, niye babacı Lina legeci yüza, bas nyongma şi. Pige döda, geze soğuk yüze şu şi.